kuvatlarıcı. Doğum etkeni. Alif buona rüya. Uçtan zilas. İngiltere bir köpüle geçer. Dokun yumuş ve su kuru. Cicilacita.